0: 今天，塞麦提要去看望老朋友米吉提，他是一位住在乡村的手工琴师。
1: Ne yaptın tatlı uzun üzümünü ne?
2: Üzüm
1: mü? Üç tüp üzüm kestin eğer. Üç tüp üzümdün bir yüz tal tutar fitem de o.
2: Ne çıman tal ben ha o.
1: He? Yaka. Baha bak anca zor emez. Oyun tutan yasakandın o çaplı tutardı onun hesabı lansayız. Besip durup oyun tutan yasakan bası kattı bu.
2: Koydu beni mağul, ağul.
1: He. Bir yıl bir yüz tal tutan yasakan mı kestiniz? Tembirden çoğu.
2: Olaydığın, destek olaydığın gel, bizim kızım biz kımaydı. Kıpa, hem beni sorduğunu yapamaz
1: mı? Kümü hep aldınız bu şeyle. Aş, Osman Can'da aldınız mı?
3: Ya.
1: Nerede kaldın?
3: Bayağı biz kümü kanlı.
1: Yeter mi taş kümü?
3: Yeter. O da dedim ben.
1: Geldim ha? He, oldu, oldu. Baş tutta, yengesiniz mi? Çep kırpakınız mı? Evet. Kaçık vakti fitti bu?
3: 15
1: yıl. Oldu ki ya bu söz.
2: Tamam. Kul, beren, dükkak,

0: 今天，塞麦提要去看望老朋友米吉提，他是一位住在乡村的手工琴师。
1: Ne yedin tabi tuzu üzümünü ne?
2: Üzüm
1: mü? Üç tüp üzüm kestim yes. Üç tüp üzümdün bir yüz tal tutar fitemdi o.
2: Ne çimen tal ben ha o?
1: He? Yaka. Baha bak anca zor emez. Oyum tutar yasakandın o açaklığını tutar da onu hesap bulasayız. Besip durup oyum tutar yasakan bu sıkıntı bu.
2: O da benim ağır ağır.
1: He. Bir yıl bir yüz tal tutar yasakan kestiyiz.
2: Yaka.
1: Tam buradan çoğu.
2: Ulaydığın, destek ulaydığın ya, bizim kızım biz kımaydı. Kupalım. Hem beni kurban yapamaz
1: mı? Kümü hep aldınız bu şeyle. Osman Can'ı aldınız mı?
3: Ya.
1: Nerede kaldın?
3: Bayağı biz kümü kanlı.
1: Yeter mi taş kümü?
3: Yeter. O da dedim be.
1: Geldi mi? He, oldu, oldu. Baş tutta, yengesiniz mi?
3: Yengesiniz.
1: Çep kırpakınız mı?
3: Evet.
1: Kancık vakti fitti bu. Oldu ki ya bu söz.
2: Tamam. Kurban dikkat edin.

0: 今天塞麦提要去看望老朋友米吉提，他是一位住在乡村的手工琴师。
1: Ne adın tatlı uzun üzüm mü ne? Üzüm mü? Üç tüp üzüm kestin eğer. Üç tüp üzümdün bir yüz tal tutar fitem de o.
2: Ne çimen tal ben ha o?
1: He he? Yaka. Baha bak anca zor emez. Oyun tutar yasakandın o çaplın tutar da onu yasak bulasayız. Besip durup oyun tutar yasakan basıp attık o.
2: O da benim ağır, ağır.
1: He. Bir yıl bir yüz tal tutar yasakan kestiniz.
2: Yaka. Belki de bizim tutar yasak.
1: Tam buradan çoğu.
2: Olaylığın, destek olaylığın ya, bizim kızım biz kımaydı. Bu bana, hem mi neyimizi kurban yapamaz mı?
1: Kümü hep aldınız bu şeyde. Aş, Osman Can aldınız mı?
3: Ya.
1: Nerede kaldın?
3: Bayağı biz kümü kanlı.
1: Yeter mi taş kümü?
3: Yeter. O da dedim ben.
1: Geldim ha? He, oldu, oldu. Başlık da yengesiniz mi?
3: Yengesiniz.
1: Çep kırfakınız mı?
3: Yengesiniz.
1: Kaçık vakti fitti bu? Oldu ki ya bu söz.
2: Tamam, kurdelen dikkat edelim.

0: 今天，塞麦提要去看望老朋友米吉提，他是一位住在乡村的手工琴师。
1: Ne yaptın tatlı uzun üzüm mü ne?
2: Üzüm
1: mü? Üç tip üzüm kestin eğer. Üç tip üzümden bir yüz tal tutar fitem de o.
2: Ne çıman tal ben ha o?
1: He? Yaka. Baha bak aynı zor emez. Oyun tutar yasakandın o çaplı tutar da onu hesap bulasayız. Besip durup oyun tutar yasakan basıp attı bu.
2: O da benim ağır, ağır.
1: He. Bir yıl bir yüz tal tutar yasakan kestiniz. Tembirden ço.
2: Ulaydım dest, ulaydım ne kadar bizim kızım biz kumaydı. Kumar hem beni bir sorduğunu yapamaz mı?
1: Kümü hep aldınız bu şeyle. Aş Osman Cem'de aldınız mı?
3: Ya.
1: Nerede kaldın?
3: Bayağı bir kümü kanlı.
1: Yeter mi taş kümü? Yeter.
3: O da dedim ben.
1: Geldim ha? He, oldu, oldu. Baş tutta yengesiniz mi? Çep kırpakınız mı? Hı. Kaçık vakti fitti bu?
3: 15
1: yıl. Oldu ki ya bu söz.
2: Tamam. Kul, beren, dükkak,